şeytere be kadarıdı. Droste be be araba. Otro que bebe se tene bere be kadar şeytere.